Maximum Hit Music. Oi.

0: dinleten şarkılar.
1: Fenomende.
0: Fenomende.

Shopping'e 7.06 oldu saatler. Yepyeni güne adım attık. 19 Haziran Cuma sabahında sabah moduna başladık. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7-10 arası müzik dünyasının fenomenleriyle günün sabah keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Golden'da şimdi K-pop Demon Hunters Camp.

0: gündem haliyle Dünya Kupası ve yarın sabah tam da bu saatlerde millilerimiz Paraguay maçına çıkacak. Tabii ilk maçı kaybettiğimiz için bizim adımıza biraz hüzünlü bir başlangıç olmuştu ama umarım yarınki maçla birlikte alacağımız galibiyetle birlikte çok daha umutlu bir hale gelecek millilerimiz. Radyo Ferimen'de sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Sajin Cigar ve Let The Music Play Again. Birazdan radyonun olacak. Daha öncesinde BB Rex and Faithless New Religion. Kaçırma.
1: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Hazırla, afiyet de ye.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

serisinden bir şamur hiti bu. Let the music play again. Ama 2021 senesinde Hindistan'ın Hollywood'u diyebileceğimiz Bollywood yapımı Ruhi adlı filmde Sachin Jigar tarafından yeniden düzenlenmiş, yorumlanmıştı Nadiyon Par olarak. Let the music play again sonrasında Sabah Modu'da Becky G ile devam yapalım.

0: önce Umbrella ve Run This Town gibi şarkılarda da işbirlikleri yapmışlardı. Onların bir başka ortaklığı olduğu Jay-Z ve Rihanna, Talk That Talk. Burası Radyo Ferim, ben Keyifli Sabahlar, ben Serdar. Sabah modundasın. Lorin ve Tatu birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa DJ Goja Michiko ile seni bekliyor. Unutma. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Gece Ayçiçek Yağı'ndan una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Akü yol durumunu sunar.
9: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Sefaköy, Merter, Mecidiyeköy, aksi yönde Sefaköy, Florya, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı aralıklarla etkili. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğunlaşmaya başlıyor. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı hattında yoğunluk artmaya başlıyor. Anadolu yakası şehir içi trafiği İnde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk 2. köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
10: Radyo Fenomen'de

duyguyla buradaydı. Dua Lipa'nın İtalya'daki düğününün yankıları sürüyor. Düğünden basına yansıyan birçok fotoğraf aslında yapay zeka ile üretilmiş. Sabah modunda birazdan detaylarını paylaşacağım. Şimdi Şenzi Basal.

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuz...

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Adan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşk.

0: Dinlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta turnuvanın ev sahiplerinden Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bugün D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaştığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saat 8 oldu. Radyo Feremen'de sabah modunda yepyeni saat The Second Voice'a başlıyor. Let me be.

Kendisi Valipa One Kiss de buradaydı. Bu arada geçtiğimiz günlerde İtalya'da dünya evine giren Dua Lipa'nın düğününden birçok fotoğraf sosyal medyada viral olmuştu. Ama işte bu düğün fotoğraflarının önemli bir kısmının yapay zeka ile üretilmiş sahte görseller olduğu ortaya çıktı. One Kiss geride kaldı ve sabah modunda Brian Mescal Fire'ın da sende devam.

0: nokta erken bir yaşta değil de 30'lu yaşlarında şöhreti yakaladığı için mutlu olduğunu belirtiyor ve genç yaşta gelen şöhretin kendisini yoldan çıkarabileceğini de itiraf etmiş. Hatta şunu da söylüyor, daha genç yaştaki yıldızların bu durumla nasıl başa çıktıklarını anlamakta zorlanıyorum. Teddy Swims, Mr. Naomi Doll'la buradaydı. Maximum Hit Music. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, Serdar ben. Beyoncé'den yıllar öncesinden müthiş bir hit hatırlayacağız. Naughty Girl. Birazdan daha öncesinde Olivia Dean, So Easy ile burada olacak, kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach.
2: 20 ile 21 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana Maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
3: English Home farkı var. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle.

yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: beceren, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: İyi finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

sonsuza kadar bir gemide yaşamak ister miydiniz? Freedom Ship, belki duymuşsunuzdur, uzun yıllardır devam eden bir proje. Gemi mühendisliğinin sınırlarını da tabii zorluyor ve bir uluslararası şirket 1,5 kilometre uzunluğunda devasa yüzen şehir projesi olan Freedom Ship, özgürlük gemisi için yapım planlarını resmen duyurdu. İçerisinde kalıcı olarak 80 bin kişi yaşayacak ve bu tabii o kadar büyük bir gemi ki hiçbir limana yanaşamayacak dünyada. Bu yüzden de sürekli olarak dünya turu atmak zorunda ve karayla bağlantısı geminin en üst katında yer alan bir uçak pisti ve helikopter pistiyle sağlanacak. Dediğim gibi o kadar büyük ki içerisinde okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve parklar barındıracak bu yüzen şehir. Yani insanlığın gelecekteki yaşam alanlarının en farklı örneklerinden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Acaba o 80 bin kişiden biri olmak

0: İki yıl önce Bird's Eye albümünü yayınlamıştı. Yepyeni albümü Yolda adı Blue Island olacak. 7 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşturacak Raven Lynne bu albümünü, hatta bu albümü çok daha coşkulu ve neşeli bir albüm olarak niteliyor. Bakalım bizlere nasıl şarkılar bekliyor. Raven Lynne, Laminat da buradaydı. İyi sabahlar, Radyo Feneman burası, ben Serdar ve sabah modunda birazdan Louis Capaldi'yi Someone You Love'la dinleyeceğiz. Öncesinde The Silent Partner ve IVH I'm Learning, kaçırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun seyrediyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Sefaköy, Merter, Mecidiyeköy, aksi yönde Sefaköy, Florya, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı hattında yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

kapalı değil. Someone You Love'la buradaydı. Müzik dünyasının popüler yıldızlarından Demi Lovato cephesine bakalım hangi gelişmeler var. Birazdan sevilen bir şarkısı eşliğinde paylaşacağım. Şimdi ise Bad Bunny. No Effect yolla.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekirice katı.

0: Anadolu'nda iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta turnuvanın ev sahiplerinden Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bugün D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaştığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Fokus oldu saatimiz. Radyo Feribel'desin. Sabah modunda yepyeni saate Bibi Rexha ve Fethullah'la başlıyoruz. New Religion.

evlilik yıl dönümünü kutladı ve 2026 içerisinde şu ana dek son albümüyle aynı adı taşıyan It's Not That Deep Tour dünya turnesiyle yüz binlerce hayranıyla buluştu Demi Lovato'yu bir Clip and the Titi Savo ile hatırladık ve sabah moduna şimdi Anima ve Lizzo ile devam Bad Angel.

0: Marcus Martinez kardeşler Eurovision şarkı yarışmasında önemli bir deneyim elde ettiler ve farklı işbirliklerine devam ediyorlar. Bu defa onlara Almanya'dan Lyon eşlik etti Moonlight. Radyo Feribel'de sabah modundasın, günaydın. Son olarak onu Dünya Kupası açılış töreninde izledik. Shakira, Hips Don't Lie birazdan burada olacak. Hemen öncesine F4S'in Fallen Angel'la dinleyebilirsin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Anahtar
2: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Sizlere bir sorum var. Gün içerisinde telefonunuza kaç saat bakıyorsunuz? Bakın burada dakika demiyorum, saatten bahsediyorum. Çünkü Reuters Enstitüsü'nün dünya genelinde yaptığı kapsamlı bir araştırma var. 2026 Dijital Medya Araştırması insanlığın ekran bağımlılığında yeni bir rekora koştuğunu gözler önüne seriyor. Çünkü verilere göre dünyada ortalama bir insan her gün 4 ila 5 saatini yalnızca akıllı telefon ekranına bakarak geçiriyormuş. Bu araştırma televizyon izleme oranlarının da epeyce düştüğünü gösteriyor ve insanlar artık haberleri bile web sitelerinden değil, tamamen dikey video formatındaki sosyal medya platformlarından ve yapay zeka özetlerinden tüketiyor. Yani günlük 4-5 saat, bunu yıla çarptığımızda şöyle bir düşünecek olursak insan hayatının birkaç yılı sadece bir telefon ekranına bakarak geçiyor. Bana sorarsanız bu epey.

0: Dünya Kupası sürprizlerinde adını gördüğümüz isimlerden bir tanesi olmuştu Justin Bieber. Amerika Paraguay arasında oynanan maç sonrasında gitarist ve klavyecisiyle birlikte sürpriz bir mini akustik performans sergiledi. Ona The Kid Laroi eşlik etti. Bu şarkı da Stay. Serdar ben, Radyo Feriment'te sabah modundasın. Birazdan Magic ve Marshall Jefferson Life is Simple'la radyonda olacak. Daha öncesinde ise Lady Gaga ve Doji'yi birlikte Runway'li dinleyeceğiz, ayrılmayın.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Pilot garaj şoto ekspertiz.
6: Ayran 150 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

80'lerde house müzik tarihinin en başarılı hit single'larından bir tanesiydi. Marshall Jefferson yorumuyla ve yıllar sonra Magic'ten şarkıya bambaşka bir dokunuş geldi. Life is simple, move your body. Sabah modundasın, günaydınlar. Radyo Feremen'de sırada Fade var şimdi. Can't let go.

0: Arası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakdi anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen.

Kit Ati'de Swims ve Tonzenay Gang Gang Gang buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modunun bugün için ve bu hafta için sonuna geldik. Ben Serdar, sizlere güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeni haftanın hemen başında pazartesi sabah 7'de ben yeniden mikrofon başındayım. Ve yeni günü yeni haftayı karşılarken sizleri de sabah moduna beklerim. Şimdi Adam Jok'la devam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach.
1: 20 ile 21 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: TÜİK'in sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak TÜİK'in sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo fenomeni.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Radyo Fenomen.

0: radyo fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Doğanay'ın dünyasında birazdan olduğu kadar astrolojiye zaman geliyor. Bugün gökyüzünün bize söyleyecekleri neler var acaba? Reklam.
0: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
3: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: afiyet de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta turnuvanın ev sahiplerinden Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bugün D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaştığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Hayran
5: diyorum. Reklam.
6: Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach.
1: 20 ile 21 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
4: İçi AGESA.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova.

0: da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar-Sultan Gazi-Kağıthane yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal'dan başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Ümraniye-Kavacık'ta aralıklarla yine seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Sosyal medyanın müzik dünyasına etkisi büyük. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazen bir şarkı yıllar yıllar sonra tekrar popüler hale getirebiliyor ya da ilk kez fark etmemizi sağlayabiliyor. İşte onlardan biri tam 11 yıl öncesinden The Chemical Brothers ve Go Radio fenomenindeydi. Şu günlerde özellikle sosyal medyada bolca karşımıza çıkan single'lardan biri. Pekala cuma gününde çok daha fazlası bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Ella Henderson ve Rudimental ikilisi Tyla, Drenchill ve Indian ortaklığı birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca ama yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise N4S ve Fallen Angel ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik bir...

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: yıllarda elektronik dans müzik dünyasında Fred Again ve Skrillex gibi isimlerle beraber drum and bass ve break tarzı tekrar popüler hale geldi. Ve işte bu tarzda örnek verebileceğim başarılı single'lardan Ella Henderson ve Rudy Mantle ortaklığı El Baha Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol severler için heyecanlı günler biliyorsun. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
3: evet,
2: tabii ki.
3: Evet.
2: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
3: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
2: Evet.
3: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk maçtaki hataları bir kere yapmayacağız.
2: Bence
3: yani ve sonrasında ben her zaman söyledim ya bu programda. Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu. Hı hı. Ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak. Hı-hı. Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
2: Ya şöyle, 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir,
3: evet,
2: şeyler söylüyor.
3: Bütün her yerden bilgi topluyor
2: mesela
3: çünkü.
2: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması
3: alacak
2: yönünde.
3: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
2: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
3: bizim
2: maç
3: değil mi? Bizim grubumuzda zaten,
2: evet,
3: şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika, Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
2: nasıl bir sonuç bize iyi geliyor yani. Şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize
3: şimdi
2: yarıyor?
3: Şimdi aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim, aha, önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse, aha, işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
2: değil
3: de
2: mi? Peki yani şu şekilde, o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim,
3: evet,
2: bu. Yani gelmişiz,
3: evet,
2: yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
3: Evet ya.
2: O kazanırsa şöyle olur falan.
3: Kombinasyon yapmayalım.
2: Öyle yapmadır abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
3: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
2: İnşallah.

0: haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz Cuma gününde günün ikinci arasında Maksimum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Romanya'dan Siko Toy ve Minelli'yi bir araya getiren Yesterday sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Brian Mescal, Ricky Martin ve Daddy Yankee ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DJ Goja ile yapacağız. Reklam.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Nescafe Express modunu

0: şifrelerine Epegir çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net. Pilot
2: Garaj Şoför Ekspertiz. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta turnuvanın ev sahiplerinden Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bugün D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaştığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.

Keyifli günler, cuma saatler 14 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Olivia Dean önderliğinde devam ediyoruz.

ne var göz atacak olursak, Rehab ve In ortaklığı, K-pop Demon Hunters Cast, Aya Nakamura ve Maluma ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden. Başlangıcı ise The Second Voice ile yapacağız.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisler.

0: Erciz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta.
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: ile dinlediğimiz Teddy Swims bu kez tek başına Mr. Know It All'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz Cuma gününde maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Deme kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye göz atacak olursak Ömer Balık, Şensi, Fly Project, Ayola hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Silent Partner ve I'm Learning ile yapacağız. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Radyo Fenomen.

Rock Bir Mola için ideal single'lardan Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze bu kez Şensi önderliğinde devam ediyoruz. Hip hop dünyasında hiç şüphesiz 2000'li yılların başı altın çağlarından biridir. Ve işte o dönemden Blue Cantrell, Hit Em Up Style sample'larıyla Şensi ve Radyo Fenomen'de Bossa.

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: şu enbiye geçer, sulla da geçer.
1: Bu aralar şu enbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pekala, Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmiz'le Enfores önderliğinde devam ediyoruz.

Radyo Fenomen'de The Weeknd ve Blinding Lights sonrasında tempoyu biraz daha yükseltmeye ne dersin? Dans dünyasından Anima ve işte Lisa'nın da vokal desteğiyle Cuma gününde Bad Angel.

0: hatırlarsan Justin Bieber'la beraber dinlediğimiz isimlerden biriydi The Kid Laroi. Şimdi ise 2023 çıkışlı kariyerinin ilk albümü The First Time'dan Girls'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Noizzy, French Montana ve Max B ortaklığı, Alan Walker ve Ava Max ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Egemen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Afiyet de ye.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Radyo Fenomen.

0: başladığı keyifli günler biliyorsun. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol severler için heyecanlı günler ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
3: evet,
2: tabii ki.
3: Evet.
2: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
3: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
2: Evet.
3: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk maçtaki hataları bir kere yapmayacağız.
2: Bence
3: yani,
2: de.
3: Hı-hı. Ve sonrasında ben her zaman söyleyeyim ya bu programda, Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu. Hı hı. Ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak. Hı hı. Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
2: Ya şöyle, 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir, evet, şeyler söylüyor.
3: Bütün her yerden bilgi topluyor.
2: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacağım yönünde.
3: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
2: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
3: bizim
2: maç
3: değil
2: mi?
3: Bizim grubumuzda zaten, evet, şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika, Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
2: nasıl bir sonuç bize iyi geliyor yani? Şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize
3: şimdi
2: yarıyor?
3: Aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim, aha, önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse, aha, işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
2: değil
3: de.
2: Mi? Peki yani şu şekilde, o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim,
3: evet,
2: bu. Yani gelmişiz,
3: evet,
2: yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
3: Evet ya.
2: O kazanırsa şöyle olur falan.
3: Kombinasyon yapmayalım.
2: Öyle yapmadır abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
3: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
2: İnşallah.

0: Tabii ki birazdan kimleri dinleyeceğiz ona da göz atalım. David Guetta ve Warner Fabrika ortaklığı, Shaggy ve Aiken ikilisi, Calvin Harris ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 200.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. FIFA 2026 Dünya Kupası B grubunda İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. A grubunda ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta turnuvanın ev sahiplerinden Kanada Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bugün D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaştığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Amirli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

neredeyse çılgın bir turne programına sahip David Guetta'dan bahsediyorum. Warner Public'le bir araya geldi ve işte ikiliden dinlediğimiz I Don't Wanna Wait sonrasında Maximum Hit Müziği yine bir ortaklıkla devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de şey...

0: Troll çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanları.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük. Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Görkem'le Update başlıyor, saatler 17. Sırada New Religion var. Gelsin.

0: Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. Sevgilinden aldığın son eleştiri neydi? Maksimum hit müzik. Şöyle bir bakalım, maksimum hit müzikte neler var? Fallen Angel, ardından Aim Van Fault, Zara Larsson ve çok daha fazlasıyla burada devam edeceğiz.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 300.

0: sağlıklı, afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
7: Aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Lezzet arıyorsan,
10: Festi.
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa,
10: buldum.
9: Opet'te bulacaksın.
11: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor ülkemizde. Başarılı bir şekilde ilerliyor şimdi. Onları desteklerken Dünya Kupası'nda neler oluyor? Ekip arkadaşlarım paylaşmışlar. Onları bir dinleyelim mi bakalım neler oluyormuş kupada?
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
3: evet,
2: tabii ki.
3: Evet.
2: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
3: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
2: Evet.
3: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk maçtaki hataları bir kere yapmayacağız.
2: Bence
3: yani
2: de.
3: Ve sonrasında ben her zaman söyleyeyim ya bu programda. Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu. Hı hı. Ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak. Hı hı. Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
2: Ya şöyle, 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir, evet, şeyler söylüyor.
3: Bütün her yerden bilgi topluyor
2: mesela
3: çünkü.
2: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacak yönünde.
3: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
2: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
3: bizim
2: maç değil mi?
3: Bizim grubumuzda zaten, evet, şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
2: nasıl bir sonuç
3: etkileyecek
2: bize iyi geliyor? Yani şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize
3: şimdi
2: yarıyor?
3: Aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim, aha, önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse, aha, işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
2: değil
3: de.
2: Mi? Peki, yani şu şekilde o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim,
3: evet,
2: bu. Yani gelmişiz,
3: evet,
2: yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
3: Evet ya.
2: O kazanırsa şöyle olur falan.
3: Kombinasyon yapmayalım vallahi.
2: Öyle yapmadır abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
3: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
2: İnşallah.

0: dinliyormuş gibi yapıyorsun demiş. Evet, öyle yapıyorlar. Her şey aynı anda yetişmeye çalışırken hiçbir hitap yapamıyorsun. Niye böylesin demiş. Her şey aynı anda yetişmeye çalışmak da bazen mecburiyetten ya. Hadi senin vicdan yaptırayım sana. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Can Anto ile başlayacağım. Zayn ardından Keep On Rising. Benim çok sevdiğim şarkılardan biridir. Sonrasında da I'm Learning Radyo Fenomen'de olacak.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoför
6: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4
4: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. FIFA 2026 Dünya Kupası D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin 37 yaşında kariyerini noktaladı. Caner Erkin son olarak Sakaryaspor formasını giydi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek. Maç saat 19.30'da başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Pink ardından I'm Learning'le devam be. Sevgimden aldığın son eleştirini elinemiştim. Canın sıkan her şeyi söylemek yerine içine atan bir sevgilim var diye mesaj atmış. İçinize atmayın arkadaşlar. Özellikle sevginiz varken niye içinize atıyorsunuz abi? Atın onun üstüne uğraşsın.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Hep tatil mutluluğu,
1: Jolly, Jolly. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: ayçiçek yağından. Buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: sevgilinden aldığın son eleştiri neydi? Instagram Radyo Fenomen'den cevapları bekliyorum. Konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Let Me Be ile başlayacağım. The Second Voice, Deniz Görkem'le Update. Hafta içi her gün olduğu gibi devam ediyor. Ardındansa I Got You.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Ayçiçek Yağı'ndan una kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimi.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Zincirlikuyu, Ok Meydanı, Topkapı, Bahçelievler, Sefaköy, Avcılar. Aksi istikamette Beylikdüzü, Haramidere, Mertel, Edirne Kapı, Ok Meydanı, Zincirlikuyu yoğun seyretmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Pirusköy, Ok Meydanı, Seyran Tepe, aksiyonda Kağıthane, Hastal, İstoç, Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal'dan başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

bir sorusu. Sevgilinden aldığın son eleştiri neydi? Onu sordum Instagram'dan, cevaplar geliyor. Tatilde bile iş maillerine bakmadan duramıyorsun diye bir mesaj almış hanımefendi. Ne yapsın? Kızı kim bilir? Kurumsal hayat nasıl yoruyor? Ya bu kurumsalcılar var ya, Instagram'da birkaç video izledim. Biz bir aileyiz durumu altında. İnsanları nasıl yani üzüyorlar ya, yoruyorlar ya. Aferin.

0: Simovic müziğe devam edeceğiz. Bu arada Eminem bestesinin izinsiz kullanıldığını iddia etmişti. Meta reddetme talebinde başarılı olamamış maalesef. Eminem'in yayıncısı Mastyle Meta platformunda 243 besteyi lisanssız kullandığını öne sürmüş ama ne olacak bu işi anlamadım ya. Yani biraz haklı, biraz da aslında yayınladığında o hakkı vermiş mi oluyor? Of Eminem çok uğraşacaksın. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan Run Bey burada, Lady Gaga ardından Am Vermeet, One Republic ve Ordinary gibi şarkı ve şarkıcılarla radyonda devam edeceğiz. Kaçırma.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 25, İzmir 31, Bursa 27, Antalya 28, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le

senle birlikteydi. Şimdi bakıyoruz. Demiştim ki ilişkide en son aldığın eleştiri neydi? Bir dizi izlemek yerine karakter analizi yapan bir sevgili. Zor gerçekten. Ona da söyle bunu, bana yazma ama. Bazen küçük şeyleri gereğinden fazla büyütüyorsun demiş. Büyütebilir. Büyütmek istiyor.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Radyo fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Gölçem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Fallen Angel hadi gelsin.

Maximum Hit Music.

0: sevgilinden aldığın son eleştiri neydi? Deniz Görkem'le update'in bugünkü sorusu bu. Fly Project Mi Carazon gidiyor Instagram'dan, cevapla bakalım. Maximum Hit Müzik'e bakalım neler var. New Religion, ardından I'm an Albatross gibi şarkı ve şarkılar burada olacak. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Deniz Görkem'le update'desin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım. Ama pişman mıyım? Evet. Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz internet, TürkNet.
4: İnternet TürkNet.
5: Evde huzurla, yolda güven.

17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: hazırla, afiyetle ye.
1: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Velcare Ceramic Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin, saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomeni.
3: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Taksim Mobil Müzik'te senin için ekip arkadaşım. Şu anın yani bu araların en popüler gündem durumlarından biri Dünya Kupası olduğu için onun üzerine konuşup bir şeyler paylaşıyorlar. Ne bilgiler veriyorlar, dinleyelim hadi.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba, Serdar ben. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Yalçın Alaca ile birlikte kupayı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Yalçın, geçen hafta tam da bugün mikrofon başına geçtiğimizde Dünya Kupası henüz başlamamıştı bizim açımızdan,
3: evet,
2: tabii ki.
3: Evet.
2: Çok heyecanlıydık, çok büyük beklentiler vardı milli takımımızdan ama bu haftaya geldiğimizde artık bir tamam mı devam mı maçına çıkıyoruz. Biraz ruh halleri de değişmiş durumda. Biraz ne diyelim, hafif karamsarlık falan var ama çok da o kadar karaları bağlamamak gerekiyor değil mi?
3: Ya bence öyle, çünkü geçen haftaki beklentimiz belki hani yarı yarıya azalmış demeyeceğim. Bak, hı-hı, belki yüzde nedir 20 azalmıştır.
2: Evet.
3: Ama aynı beklentiyi bu hafta sonu yine yükseltebiliriz. Çünkü, hı-hı, Paraguay maçında ilk baştaki hataları bir kere yapmayacağız.
2: Bence
3: yani
2: de.
3: Ve sonrasında ben her zaman söyleyeyim ya bu programda. Avustralya maçı bizim için ders çıkaracağımız bir maç oldu. Hı hı. Ve ondan sonrasında planlamaları çok daha düzgün yapacağız diye de düşünüyorum ben. Yani spor yorumcuları da bu şekilde söylüyor ve düşünüyor. Paraguay maçı bizim için çok farklı ve başlangıç maçı olacak bak. Hı hı. Serdar, bunu söyleyebilirim. Ama yine program öncesi konuşmuştuk. Paraguay'ı Allah ne verdiyse öyle yenmemiz lazım.
2: Ya şöyle, 3-0, evet, 4-0. Bir fark falan, evet, açsak, evet, şöyle bir coşku, daha bir yeni bir heyecan olsa. Ben şimdi program öncesinde yapay zekaya da sordum. O böyle farklı bakabiliyor, farklı bir, evet, şeyler söylüyor.
3: Bütün her yerden bilgi topluyor
2: mesela
3: çünkü.
2: Mesela Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetini tahmin etmiş. Hı-hı. Hatta genel istatistikler, olasılıklar falan böyle Türkiye'nin %50 galibiyeti, %26'da beraberlik gibi bir şey gözüküyor. Yani genel tahminler de dünyada sanki Türkiye'nin maçı bir şekilde kazanması alacağım yönünde.
3: Ama %50 çok az bence Serdar. %50'nin daha yüksek olması lazım bence.
2: Yani, yine tabii rahat bir galibiyet olsun. Evet. Yani son dakikaya, evet, kalan falan öyle bir şey tabii ki istemiyoruz.
3: Kesinlikle.
2: Şimdi bugünkü maçlara bir bakalım. Sabah oynanan, biz yine uykudayken maçlar. Karada Allah ne verdiyse atmış. Katar'a 6-0. Meksika, Güney Kore 1-0 Meksika kazanmış ve bugün şimdi gruptaki diğer önemli maç bu akşam 10'da Amerika, Avustralya grup için çok önemli bir
3: bizim
2: maç değil mi?
3: Bizim grubumuzda zaten, evet, şimdi, hı-hı, ben sana da söyledim yani bu akşam saat 22'de televizyon karşısında bir oturacağız, sabaha kadar kalkmayalım. Çünkü Amerika, Avustralya maçı da bizim için çok önemli. Oradaki sonuç da
2: nasıl bir sonuç
3: etkileyecek
2: bize iyi geliyor yani. Şimdi üçüncülük tahmini olasılığı var, belki ikincilik falan derken hangi skor bize
3: şimdi
2: yarıyor?
3: Aslında bence hani bunların berabere kalması bize daha etkili ama bizim de galip gelip, yani bol gollü galip gelip bir yukarı tırmanmamız, bunların da berabere kalıyor olması bizim, aha, önümüzü biraz daha açar. Ha, ama deriz ki yok kardeşim biz birinciliğe değil de ikinciliğe oynayalım derse, aha, işte ikisinden biri galip gelebilir, problem değil. Ama dediğim gibi biz özellikle puan kaybetmelerini istiyoruz ikisinin
2: değil
3: de.
2: Mi? Peki yani şu şekilde, o maçtan ziyade bizim yarın sabah Paraguay karşısında bir galibiyetimiz ve son maçta da artık Amerika'yı yenmemiz. Benim beklentim,
3: evet,
2: bu. Yani gelmişiz,
3: evet,
2: yıllar sonra bir Dünya Kupası maçına çıkıyoruz. Her maçı kazanmak en ideali, en güzeli, böyle o konuştuk ya karikatürdeki gibi.
3: Evet ya.
2: O kazanırsa şöyle olur falan.
3: Kombinasyon yapmayalım.
2: Öyle yapmadır abi, tertemiz biz maçlarımızı kazanalım. Peki pazartesi günü yeniden Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Yarın sabah maçımız var. Türkiye'ye başarılar diliyoruz.
3: Başarılar. Umarım pazartesi galibiyeti konuşmuş oluruz burada.
2: İnşallah.

0: ilişkiyi konuşmaya devam. Sevgilinden aldığın son eleştiri neydi demiştim. Instagram Radyo Fenomen'den yazmışlar. Kendini ayırdığın zaman kadar bana ayırmıyorsun demiş. Ne güzel bir şey işte. Kendini geliştiriyor, kendini ayırıyor. Ya aslında yani sen de biraz kendine zaman ayırmış olsan eşitleniyorsunuz. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te birazdan Nick Chico, DJ Goy, ardındansa 7 Seconds burada olacak. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam edeceğiz. Sakın kaçırma.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: salçadan, pirince, ayçiçek yağından. Buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
2: Damat. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlı.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında yarın Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. FIFA 2026 Dünya Kupası D grubunda saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin 37 yaşında kariyerini noktaladı. Caner Erkin son olarak Sakaryaspor formasını giydi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Almanya ile mücadele edecek. Maç saat 19.30'da başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
1: sana maksimum. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü...

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Reklam. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de Flow.

0: Estağfurullah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.